0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın, hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Şiddet suçu işleyen 14 yaşından büyük suçlular artık daha ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak. Nitelikli araç gaspı gibi suçlar yetişkin mahkemesinde yargılanacak. Haneye tecavüz suçluları hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Dahası silah kullanılan ciddi saldırı suçları daha uzun cezalar yol açabilecek. Böylece suçlunun gelecekteki eğitim, iş ve yaşam seçeneklerini etkileyecek. Daha fazla bilgi edinmek için şiddet suçuna yetişkin cezası araması yapın. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelelerinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? CHP'nin salı yapılacak meclis grup toplantısında hangi siyasinin milletvekillerini sesleneceği merak konusu. Taraflar arasında krize neden olan grup toplantısı için gözler pazartesiye çevrildi. CHP meclis grup yönetim kurulunun toplantısında kararın netleşmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP'li 3 milletvekili hakkında düzenlenen dosyalar için yetkisizlik kararı verdi. Dosyalar fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'i resmi ziyaret edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve savunma sanayindeki işbirlikleri ele alınacak. Fidan'ın Myanmar'daki iç savaştan kaçarak Bangladeş'e sığınan Rohingya Müslümanlarının yaşadığı mülteci kamplarını ziyaret etmesi planlanıyor. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Söz konusu hafta boyunca zirveye katılanların konakladığı oteller ve civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nin bulunduğu bölgede sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, eğlence ve benzeri etkinlikler de yapılmayacak. İran asıllı şarkıcı Muhsin Namcu 13 Haziran'da Ankara'daki konser Namcu'nun 13 Haziran'da Ankara'daki konserine izin verilmedi. Açıklama Çankaya Kaymakamlığı'ndan geldi. Konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir ifadelerine yer verildi yapılan açıklamada. Kırıkkale'de Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında iki kişi tutuklandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: The following program is in Turkish.
1: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.

0: Şakar, Yusuf Kaya ve ben Mahmut Eren'le birlikte sizlerle olacağız. Saat 11'e kadar, saat 11'den sonra inşallah
1: Diyanet saati,
0: olacak değil mi?
1: Evet, yayınımız olacak.
0: Zaten unutuyorduk biz. Diyanet saati saat 12'ye kadar. Radyomuzla ilgili, evet, Mayıs ayı üyelik kampanyası bitti şey olarak. Ama üye olmayan dinleyicilerimiz hala üyeliğini yenilememiş dinleyicilerimizin üyeliklerini yenilemelerini bekliyoruz. Çünkü bazıları 9. ayda, 10. ayda bitiyor. Bittiği zamana bekliyorlar. Üyeliklerinizi daha önce de dediğimiz gibi belirli yerlere verebilirsiniz. Online olarak yapabilirsiniz. Veya bizleri görürseniz bizlere de verebiliyorsunuz. Bunu zaman zaman da söylüyoruz. Evet. Nasıl bir hava var? Neler var Recep?
1: Evet, cuma şöyle. Günü bugün hava 14 derece. Soğudu ve artık, parçalı bulutlu.
0: Kış geldi ya.
1: Kış geldi. Özellikle dün çok soğuktu değil mi? Biz de çok yakından hissettik. Eminim Melbourne'daki bizi dinleyen, izleyen arkadaşlarımız da bunu hissetmiştir.
0: Facebook sayfamız açık bu arada. Facebook'tan bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Görüş ve düşüncelerinizi paylaşabiliriz.
1: Yüksek dağlara karlar yağmış. Oldukça iyi derecede kar var şu anda.
0: Kara gitmek isteyenlere fırsat.
1: Karlı havalara ya da karlı dağlara gitmek isteyenler, daha soğuk ortamlara gitmek isteyenler için bir fırsat diyebiliriz. Çünkü hafta sonunda yani cumartesi pazar günü hava değişiyor. Yani 17 dereceye çıkıyor cumartesi ve pazar
0: Isınıyor
1: günü.
0: Isınıyor yani.
1: Evet. Isınıyor. 17 derece parçalı bulutlu. Pazartesi 16 derece güneşli. Salı günü de Salı ve çarşamba günü de yine 17 derece, perşembeden sonra 1 derece aşağı doğru iniyor. Ama önümüzdeki hafta hava oldukça
0: güzel,
1: güzel diyebiliriz. Uzun soğuk günlerin ardından bir nebze pikniğe gitmek isteyenler ya da çevreyi dolaşmak isteyenler, hem karlı dağlara, güneşli havada gitmek isteyenler için de bir fırsat diyebiliriz.
0: Evet, eskiden biz gidiyorduk ama son iki defa kışın Türkiye'ye gittim. Bizim memleket biliyorsunuz tamamen karlı. Artık kardan soğudum yani, bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Ama gitmek istedim.
2: Karı bilmeyen zaten ilgisini çeker. Yoksa karda yaşayan biri yani
0: İçin pek ilginç olmaz.
2: Çok büyük yani, büyük bir zahmet, büyük bir şey, meşakkat.
1: Evet.
0: O yüzden kayak falan yapıyorsa adam değil mi?
2: Fantezi olsun, eğlence olsun diye yapıyorsa, çocuklar özellikle gitmek isterler, görmek isterler ama baktığında yani karlı havada yaşayan, o coğrafyada yaşayan biriler için hiç de öyle eğlenceli bir şey değil hakikaten.
1: Sürekli yağsa değil mi?
2: Sürekli yağdığına, ki yani bazı yerlerde sürekli yağıyor. Evet. Bizim yaşadığımız bölge mesela burası, burada yağmıyor.
1: Yağmıyor. Evet.
2: Ben hiç kar görmedim Mersin'de.
1: Aslında Mersin, Adana şeye benzer.
2: Tabii Mersin'le Melbourne çok benziyor birbirine, o yüzden diyorum. Yani
1: dağlarda var. Evet. Yani bir 50-60 kilometre yükselsen kar görüyorsun.
2: Yo, Mersin'de sadece 20 kilometre.
1: 20 kilometre değil mi? Daha dik çünkü.
2: Tabii
1: oranın,
2: dik evet.
1: Akdeniz'de.
2: Toroslar'da evet, kar görmek mümkün. Orada yaşayan köylüler mesela çok şikayetçiler. Yani çok kışın çok çetin geçtiğini söylerler. Evet, evet. Ya öyledir ama yani bütün her yerde öyledir. Evet. Kış gerçekten sürekli kar yağıyorsa köylü için bayağı bir çetindir ya da işte orada yaşayanlar için.
1: Evet.
2: O yüzden tabii.
1: Bizim köyde Toroslar'da, Feke ilçesi, Kayseri'ye çok yakın. Kayseri ikliminden sürekli etkilenir ve zaman zaman iyi kar da yağar. Özellikle 86'daki yağan kar bizim evin arkasında 86 santimi bulmuştu. O kadar kendim ölçmüştüm. Tabii ki ormanlara hasar veriyor, işte ağaçlara hasar veriyor. Birçok ev bizim o yıllarda toprak dam dediğimiz, yani çatı yok. Kiremit, evet, ya da çinko ya da diğer malzemelerden bir çatımız yoktu.
2: Topraktan.
1: O karı kürümeniz gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? İşte tahtalardan yaptığınız bir böze ittireçle damı temizlemeniz gerekiyor.
2: Lor mu diyorlar?
1: Sonrasında da low'la sonrasında yapıyorsunuz. Çünkü kar önce süpürmeniz gerekiyor ki toprağı görebilmeniz gerekiyor. Daha sonra o ağır ya su dolu işte silindirle ya da taştan yapılmış silindirlerde lovluyorsunuz. Yani bildiğiniz asfalt dökmeden önce hani toprağı sıkılaştırmak için silindire geçiyor ya, o şekilde. Yoksa çatınız, yani damınız diyelim, çatı denilmez çünkü çatı diye bir şey yok, toprak evler, damlamaya başlıyor. Yağmur ve kar suyu içeri girmeye başlıyor. O lowladığınızda sıkılaşan toprak evinizi yağmur girmesinden önlüyor. Senin de dediğin gibi sık yağarsa hakikaten zor. Metrekarelerce kar kürümeniz gerekiyor. Dolayısıyla da zor bir günler geçiriyorsunuz.
2: Evet, zor bir kış oluyor.
1: Şimdi onun da özel bir anısı var benim için. İstanbul'a ilk gittiğimiz yılda tabii insanlarla tanıştık. Malum Eylül'de açılıyor üniversiteler. Henüz kış gelmemiş. Bir gün basın yayında, sen de aynı binada olduğun için, o dışarıya, araya, kütüphanenin oraya doğru çıktığımız anda her taraf bembeyaz kar yağmış. Tabii benim aklıma bir muziplik geldi ve başladım İstanbul'daki arkadaşlara, "Oh, bu ne ya? Ne oldu ya? Bu nedir beyaz şey yerde? Nasıl olabilir? Ben nasıl yürüyeceğim?" İşte böyle bir numaradan panik haline.
2: İlk kez görüyormuşum.
1: Basarsam ne olur? İşte yürüyebilir miyim falan. Onlar beni tutmaya çalışıyor. "Ya gel, korkma ya. Biz her zaman görüyoruz bu karı işte. Normal yürüyebilirsin. Sadece biraz dikkat et" falan. Öyle bir espri yapmıştık. Sonra anladılar tabii ki bizim de karla büyüdüğümüzü. Adanalı olunca hani haberlerde Adana'ya, Mersin'e kar yağmaz. Evet. Şey var. Doğru. Şehre yağmıyor ama tabii hiç kar görmediğimiz anlamına da gelmiyor. Yani sonuçta
2: yüksek yerlere çıkınca.
1: Evet, yani sizin yayla işte Toroslar, bütün bölgeler diğer illere göre daha yoğun kar alıyor hatta. Öyle bir anımız da vardı. O yüzden dediğin gibi çok böyle karla gitme hevesimiz de olmuyor. Yani yaşadığımız şeyler olduğu için daha çok
2: Soğuğu da ben soğuğu mesela çok sevmem. Yani soğuğu da sevmek lazım. Hem soğuk, hem kar, hem malzeme lazım, bilmem ne lazım falan. Gerçekten burada bilmiyorum yani. Tabii çok hastaları var.
1: Evet. Ya zaten eğer malzemeniz yoksa gittiğiniz yerlerde kiralayabiliyorsunuz. Biz burada çocuklarla gitmiştik, hem de ajansa haber yapmıştım. Tam yazın ortasında işte Avustralya'da kar var, şeklinde bir de haber yapmıştık. Oradan kiralayabiliyorsun yani gerekli malzemeleri falan. İşte kayak yapamazsın zaten. Eğer bilmiyorsan Allah korusun kol bacak kırabilirsin. Ama böyle küçük kızaklar var. Yani yerden hani Anadolu'da kullandığımız kızakların naylon hali, ipleri var, şeyleri var falan. Yani kaza yapma ihtimaliniz düşük. O şekilde biraz işte karın üzerinde hareket edebiliyorsunuz.
2: Eğlenmek mümkün diyorsun.
1: Yoksa o kıza şeyle gidersen kayak malzemeleri.
2: Profesyonel olmak lazım, doğru söylüyorsun.
1: Ya birine çarparsın ya da kendini bir şekilde zarar verebilirsin. O yüzden kış muhabbetimiz mevsim boyunca devam edecektir eminim. Öyle. Yağmurlar yağacak, soğuklar gelecek. Biz normal gündemlerimize doğru dönelim istersen. Önce Orta Doğu'dan başlayalım yine. İsrail ile Lübnan arasında, Lübnan hükümeti arasında bir anlaşma olduğu açıklanmıştı. Ama bu sabah Avustralya medyasını şöyle biraz yokladığımızda anlaşmayı zaten... savaşa ya da çatışmaya ya da İsrail'in saldırganlığına neden olan Hizbullah'ın anlaşmayı reddettiğini gördüm. Tabii ki anlaşmanın şartları, tam içeriğini göremedik ama şartlardan biri işte Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusu. Onda Hizbullah kabederse zaten varlığı yok olmuş oluyor. Ne diyebiliriz yani, oraya bir türlü barış gelecek gibi gözükmüyor.
2: İsrail açısından bakıldığında anlaşmanın şartı, bir saldıracağız, siz duracaksınız. Siz yani, izleyeceksiniz.
1: Siz vurmayacaksınız.
2: Çünkü daha önce biliyorsunuz anlaşma yapıldı. Geçen sene miydi?
1: Evet, tabii.
2: Bir yapıldı. İki taraf ilk başta, ilk bir gün yani belki bir gün sürmüştür, uyuyor gibi göründü. Ondan sonra... İsrail düzenli bir şekilde neredeyse her gün.
1: İşte, zaten bugün de vurmuş.
2: Evet,
1: sabah
2: onu vurdum, bunu vurdum. İşte orada tehdit gördüm, şurada tehlike gördüm diye yüzlerce kez, yani öyle bir 5-10 değil, yüzlerce kez
1: ihlal
2: etti. Şimdi tekrar şimdi diyor ki Hizbullah karşılık vermesin. Yani evet. Böyle bir mantık var ya. Biliyorsunuz Amerika'da yaptı.
1: Evet.
2: İran'ın diyor İran'a saldırdık. İran'ın bize cevap vermesi haksızlık.
1: Haksızlık.
2: Trump evet, açık evet. açık söylüyor. Evet. Yani insanların zekasıyla da biraz alay edercesine. Evet. Burada da yani İsrail'in hiçbir anlaşmaya uyduğu görülmüş değil. Vaki değil. Evet Hizbullah da saldırıyor. Doğru. Evet. Ama sen hiç durmuyorsun ki. Yani hiçbir yani, anlaşmaya uymuyorsun.
1: Zaten şu anda fiziki işgal de
2: bir
1: var.
2: Bir de işgal etmişsin. Hmm. Geri de çekilmiyorsun. Ben burayı güvenli bölge yaptım. İşgal ettim. O işgal anlamına geliyor. Yani
1: şimdi
2: güvenli
1: orada da bir ilginç bir şey var. Yani şimdi diyor ki işte şu mesafeden şu mesafeye kadar güvenli bölge yaptım.
2: Evet.
1: Tamam diyelim ki kimse kabul etmiyor da tırnak için söylüyorum. Orayı güvenli bölge yaptın. Oraya yerleştikten sonra diyor ki benim bu yaptığım güvenli bölgeyi de tehdit eden bir bölge daha var.
2: Evet.
1: Onu da alacağım. O zaman bunun sonu yok. Zincirleme. Evet. Orayı aldın. Bu sefer diğer bölge senin için güvenlik sorunu. O şekilde devam ediyor.
2: Evet maalesef. Öyle ilerliyor. İşte
1: i̇lerliyor.
2: Adım adım,
1: yani onu bahane ederek.
2: Adım adım topraklarını işgal ediyor Lübnan. Lübnan hükümeti zaten hani daha önce konuşmuştuk. Hani evet. İngilizce'de bir tabir var. Failed state diye. Evet. Yani batmış. Çünkü orada üç Irak'a çok benziyor Lübnan. Üç şeyli bölgeli bir sistem var. Bölge demeyeyim de
1: yönetimde olan.
2: Evet, üç ayrı etnik grubun yönetimde olduğu, her birinin işte bunu paylaştığı, Hizbullah'ın Şii tarafını temsil ettiği, işte bir de Sunni ve işte Hristiyan grup var.
1: Evet.
2: Yaklaşık yani her biri eşit şekilde diyebilirim nüfus olarak Lübnan'da. Evet. Öyle bir demografik dağılım var. Dolayısıyla da yani birlikte bir karar alamıyorlar. Lübnanlıların büyük kısmı tabii olanlardan rahatsız.
1: Evet.
2: Yani Hizbullah'ın saldırmasını istemiyorlar. İşte biraz daha huzur içinde yaşamak istiyorlar. Biliyorsunuz bir ara özellikle Beyrut 70'li yıllarda, 80'li yıllarda hatta.
1: Evet.
2: İşte Doğu'nun Paris'i falan,
1: evet,
2: Orta
1: çok,
2: Doğu'nun
1: çok
2: Paris'i
1: duyardık,
2: falan denilirdi. Hakikaten de şu an bile belli bir yeri çok güzel, çok güvenlikli gibi görünüyor. Ben de ziyaret etmiştim bir Beyrut'u. Dolayısıyla yani burada üçlü bir yönetim sistemi olduğu için bir anlaşma söz konusu değil kendi aralarında.
1: Evet.
2: Kendi aralarında yani, anlaşma olmadığı için birlikte hareket edemiyorlar. Lübnan'ı birlikte savunamıyorlar.
1: Hükümetin aldığı kararı diğerleri tanımıyor.
2: Tanımıyor.
1: Evet.
2: Hizbullah da İran etkisinde tamamen. Evet. Çünkü Şiilikten dolayı.
1: Zaten İran'da ısrarla Amerika'yla ve İsrail'le yapılacak barışta Lübnan'ın dahil olması gerektiğini vurguluyor.
2: Orada kendilerince haklılar. Çünkü yani o Hizbullah senin için savaşa giriyor.
1: Evet.
2: Yani İran'a saldırdıktan sonra Hizbullah tekrar
1: devreye girdi.
2: Çünkü hani bir de tabii İsrail'de şöyle bir şey vardı, hava vardı. Biz Hizbullah'ı tamamen bitirdik havası vardı.
1: O Peyce meselesi,
2: evet,
1: çağrı cihazı
2: meselesi. Tabii tabii yani bütün liderlerini öldürdüler. Zaten Nasrallah'ı öldürdüler. Yani öyle bir hava vardı. Bunun öyle olmadığı anlaşıldı. Hmm. O yüzden şu an yakın zamanda İsrail'de de seçim var. Netanyahu zor durumda kaldı bu kez. Yani tehlikeye girdi.
1: Evet.
2: Tekrar seçilme. Çünkü İsrail'in büyük kısmı hem Hizbullah'la hem İran'la savaşı destekliyor. Hatta mümkünse işte herkesi öldürelim.
1: Hmm.
2: Etrafımızda kimse kalmasın. Bütün Araplar öldürülsün diye savunuyor yani. %80'i belki.
1: Evet. %70. Araştırmalar onu gösteriyor.
2: Evet
1: zaten.
2: Onu gösteriyor. Yani kalan %20'si de zaten İsrail'le Arap'tır. Onlar.
1: Evet,
2: İsrail vatandaşı ama Arap'tır. Yani böyle de bir durum var. Sonuçta halk desteği var içeride. İsrail savaşsın diye.
1: Evet.
2: Netanyahu'nun ikbali için, siyasi ikbali için de
1: mücadele var.
2: Mücadele var, istiyor savaşmak. Ama öte yandan da Amerika ile İran arasında bir anlaşma var. Herhalde oraya geleceğiz.
1: Evet,
2: birazdan.
1: Oraya doğru gidiyoruz. Çünkü Orta Doğu'nun ya da sadece Orta Doğu'nun da değil aslında dünyanın başına büyük bir kriz açmış durumdalar.
2: Evet.
1: Oldukça baş ağrısı yapıyor.
2: Halk desteği var içeride. İsrail savaşsın diye.
1: Evet.
2: Netanyahu'nun ikbali için, siyasi ikbali için de
1: mücadele var.
2: Mücadele var, istiyor savaşmak. Ama öte yandan da Amerika ile İran arasında bir anlaşma var. Herhalde oraya geleceğiz.
1: Evet,
2: birazdan.
1: Oraya doğru gidiyoruz. Çünkü Orta Doğu'nun ya da sadece

0: meselelerine kadar girmiş durumda. İran'la Amerika arasında bir barış görüşmesi aylardır, birkaç ay oldu herhalde aşağı yukarı.
1: Anlaştık, anlaşacağız diyorlar. Sonra
0: her gün söylüyorlar.
1: Sonra Amerika bir saldırıyor, İran da cevap veriyor.
0: Bugün şimdi görüyorum medyadan, diyor ki Trump, eğer bir Amerikan askeri ölürse savaş yeniden başlar. Yani bu artık herhalde kaç tane tabir kullandı bilmiyorum ama savaştan bu yana, iki ülke arasındaki şeylerden bu yana her zaman bir başka, yok aşkla dokunduk, yok işte hafif temas ettik, yok yok ettik, yok kazıdık, yok devre dışı bıraktık.
1: Mahvettik.
0: Böyle bu şekilde devam ediyor. Tabii bunun bölgeye zararı var. Oraya doğru gelmek istiyorum. Aslında bölgeye derken dünyaya zararı var. Yaşadığımız ülke Avustralya dahil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı. Birçok ülke stagflasyon dediğimiz durağanlığa doğru gidiyor. Evet. Durağanlığa hazırlanıyor ekonomide diye. Onu da dile getirdi. Hakikaten yani Avustralya dahil, yani dünyanın en uzağı olmamıza rağmen dünyayı büyük bir şekilde etkilemiş durumda. Neler bekliyor bizi? Yani aşağı yukarı durmazsa savaş, petrol etkisiyle bütün fiyatlarda bir etki var.
1: Evet, şimdi tamamen savaşın biraz kaderi öyle diyeyim, Amerikan iç siyasetine bağlı.
0: Bu seçim biterse biraz daha
1: Seçimden önce bitmesi lazım ki çünkü petrolün düşmesi, fiyatların düşmesi dolayısıyla Amerika'daki, yani bizim durumumuz çok önemli değil burada.
0: Evet.
1: Afrikalının, Türkiye'linin,
0: evet,
1: Avrupalı'nın durumu çok önemli değil. Amerikan halkının burada yaşadığı sıkıntı önemli.
0: Evet.
1: O belirleyici. Maalesef böyle bir şey var, tablo var.
0: Ora çok ilginç değil mi?
1: Evet.
0: Dünya Amerika'nın adeta bütün kurumlarının ya da ağzının içine bakıyor diyebiliriz.
1: Evet.
0: Neye bakıyor? Borsasına bakıyor değil mi? Nasdaq ve New York borsasının hareketleri dünya borsasını belirliyor. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranları dünyadaki bütün merkez bankaları direkt etkiliyor.
1: Ya diyor, Amerikan tarım dışı istihdam oranı bilmem %0.2 arttı diyor.
0: Bir bakıyorsun fiyatları,
1: bütün ülkedeki şeyler, borsalar işte düşmüş vesaire, ya da dolar yükselmiş. Her neyse işte bir şekilde oynatıyor bütün ekonomiyi, taşlar oynatıyor. İşte sistemi böyle kurmuşlar.
0: Amerika'dan
1: bu açıdan bakıldığını bugün, tebrik ediyorum.
0: Yani bu, Amerika'dan bugün banana dediğinizde bile sizi etkiliyor. Yani,
1: tabii diyemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Diyemiyorsunuz. Dolayısıyla bu savaş bir şeyde Kasım ayında galiba bir seçim var Amerika'da.
0: Evet.
1: Kongre seçimi
0: evet.
1: var. Şimdi oradaki seçim her ne kadar başkanlık seçimi olmasa da sonucu önemli. Zira hem psikolojik açıdan Trump'ın gidişatını etkileyecek. Yani Trump gerçekten batıyor mu, ki bize öyle geliyor.
0: İkinci seçimi,
1: evet.
0: Üçüncü
1: olamaz ama şimdi seçimi kaybederse çoğunluğu kaybedecek.
0: Hı-hı.
1: Kongrede, parlamentoda vesaire.
0: Daha fazla tartışılmaya başlayacak.
1: Bu kez hatta kendisinin bile azledilme durumu ortaya çıkabilir.
0: Evet.
1: Çünkü
0: çoğunluğu
1: şu an cumhuriyetçilerde çoğunluk. Dolayısıyla böyle bir adım atılamıyor.
0: Aynen.
1: Ama zaten Amerika'da bir öfke var halk arasında.
0: Evet.
1: Şu an öyle bir azledilme durumu olursa, gündeme gelirse, Amerikan halkı bile destekleyebilir. Çünkü ilk şeyde, ilk dönemde yapılmıştı ama böyle bir mağdur rolündeydi Trump.
0: Hmm.
1: Şimdi öyle değil. Şimdi bütün kredisini tüketti. Özellikle
0: evet.
1: İran savaşıyla birlikte. Şu an halk arasında çok ciddi bir de tepki var. İşte İsrail'in peşine düştük. İsrail yüzünden savaşa giriyoruz.
0: Hı-hı.
1: Sadece burada Trump'a değil, asıl büyük tepki İsrail'e.
0: Evet.
1: Hatta Yahudilere.
0: Evet.
1: Yani Amerika'daki arkadaşlar anlatıyor. Yani biz hiçbir zaman işte burada Yahudi karşıtlığının bu kadar arttığını görmemiştik.
0: Hmm.
1: Yani orada, ve bu sadece şeyciler değil, yani sıradan insanlar tepki göstermeye başladı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada hem Yahudileri, hem işte İsrail lobisini, İsrail hem de Trump'ı olumsuz etkileyen bir gidişat var.
0: Evet.
1: O gidişatı durdurmanın şu an yegane yolu savaşın bitmesi. Savaş bittiğinde muhtemelen ki gerçekten şey düşecek, petrol.
0: Hı.
1: Çakılacak, kendi deyimiyle
0: yani,
1: kaya gibi düşer dedi.
0: Zaten kaya gibi çıkarıp.
1: Evet, kaya gibi çıktı, kaya yani. Gibi düşer. Doğru. Gerçekten düşer.
0: Evet.
1: Eğer gerçekten biterse savaş. Bu durumda işte Trump şöyle bir şey olacak, argümanı olacak. İşte savaşı bitirdim, bak şeyi düşürdüm, petrolü düşürdüm, dolayısıyla hayat ucuzladı, dolayısıyla bana oy verin.
0: Evet, zaman zaman konuşuyoruz.
1: Ama bu saatten hakikaten sonra bu işler mi, işlemez
0: mi artık
1: olsa
0: insanlar...
1: bile, tabii savaş bitse bile, dolar petrol düşse bile, bu artık

0: Trump'ın söyleyeceklerini bir anlam katar mı? Oradan şüpheliyiz. Ben sanmıyorum artık, yani o şey bitti artık.
1: İlginç bir şekilde de çok net ve çok kendine inanarak o savunmayı yapıyor. Evet. Ben barış yapıcıyım. Ben evet. Barışa hizmet eden bir
0: yedi
1: başkanım.
0: Savaş
1: bitiren biriyim. İşte bana barış ödülleri verin gibi şeyler var. O konuda da teklifler de var değil mi? Yani özellikle beklemediğimiz yerlerden de teklifler. İşte Pakistan
0: başvuru
1: gibi,
0: var şey.
1: Başvurular.
0: Evet şeye.
1: Veresin gibi.
0: Nobel Barış Komitesi'ne.
1: Yani FIFA'nın öyle bir şeyi evet. var, teklifi var falan. İlginç bir şekilde ya ondan yararlanmak istiyorlar ya onu överek ülkelerine bir şeyler kazandırmaya çalışıyorlar.
0: Yani evet onu överek bir şeyler elde etmeyi keşfetti şu
1: teknik
0: an.
1: Teknik olarak öğrendiler.
0: İnsanlar diyorsun. Öğrendi. Bunu en çok İsrail yapıyordu evet. ama yani biz bile öğrendik. Biz Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir telefon görüşmesi olmuş.
1: Evet.
0: Gece yarısı yani bize göre gece yarısıydı galiba. Trump'ın bir tweetini gördük hemen.
1: Evet.
0: İşte Erdoğan'ın kendisiyle ilgili söylediklerini paylaşmış. Dolayısıyla orada tabii Türkiye iç siyasetinde de bu tartışma konusu oldu ama
1: çocuk gibi bir de değil mi?
0: Adam,
1: yani
0: adam böyle
1: hiçbir şey güvenemiyorsunuz. Yani tabii. ikili görüşmeleri bile direkt evet. rahat bir şekilde açıklayabiliyor yani.
0: Bir Pakistan Başbakanı güya şey demiş. Ya çünkü sürekli diyor ki ben diyor işte 100 milyonlarca insanın hayatını kurtardım diyor. Ya 100 milyonlarca insanın hayatını nasıl kurtardın arkadaş? Teknik olarak mümkün değil.
1: Yani.
0: Sonra şunu anlıyoruz. Pakistan Başbakanı buna demiş ki biz ikimiz Pakistan'la Hindistan bir ara bir çatışma haline girdi.
1: Evet.
0: Eğer dedi siz bitirmeseydiniz savaşı, onu bitirip bitirmediği hani o da
1: şüpheli,
0: ayrı bir
1: yani.
0: Şüpheli ama siz bitirmeseydiniz bu iki nükleer güç çarpışacaktı. Yani rakamı unutma 30 milyon mu dedi işte ya da işte 10 milyonlarca insan ölecekti. Ve bunu sürekli...
1: varsayımlar üzerinden.
0: Evet. Bunu sürekli diyor ben işte 100 milyonlarca insan hayatını kurtardım diyor. Sanki yani gerçekten de şey yapmış
1: ama
0: gibi.
1: Bir taraftan gerçekten öldürüyor. O diğer varsayım.
0: Evet.
1: İran'a saldırarak işte Filistin'e destek vererek, İsrail'e destek verip Filistin'e, Lübnan'a saldırmasına sebep olarak gerçek katliam yapmasına müsaade ediyor. Onu da hiç söylemiyor.
0: Yani o zaten o çocuklar... İran'da işte ilkokulu bombaladı biliyorsunuz başlar
1: evet.
0: başlamaz.
1: Evet.
0: Yani onun etkisi hala bence Amerikan halkında bile var. Biz bunu nasıl yaptık diye soranlar oluyor arada
1: evet.
0: bir. Yani bunun hesabını da veremedik. Orada artık bilmiyorum yani normalde Amerika böyle direkt göz göre göre hani kör göze parmak sokmak derler ya.
1: Evet.
0: Bu şekilde böyle bir okul bombalamaz. Muhtemelen İsrail işi.
1: Yanıltılar mı?
0: İsrail çünkü İsrail'in ajanları üzerinden onların verdiği koordinatlar üzerinden Amerika bombalıyor. Muhtemeldir ki çünkü İsrail'in mantığı şu acı vermek. Yani işte insan nasıl acı duyar?
1: Hastaneleri vurarak işte.
0: Çocuğunu öldürürsen acı çeker
1: evet.
0: değil mi?
1: En büyük acı
0: o. Ondan daha büyüğü yok bu dünyada.
1: Evet, evet, doğru.
0: İşte önce acı çektirelim. Hamene'yi öldürdüler
1: evet.
0: liderleri ki gerçekten saygı duyuyorlar yani.
1: Evet, evet.
0: Rejim karşıtları hariç.
1: Evet.
0: Onun ayrı bir yeri var İranlılar
1: evet.
0: açısından.
1: Evet.
0: Bir de çocuklar.
1: Evet.
0: Ve bu ikisini yaptı ve muhtemeldir ki İsrail'in koordinatlarıyla yani İsrail'in verdiği istihbaratla yaptılar. Ve Amerika işin içinden çıkamadı. Ama öyle bir hale gelmiş ki işte öyle bir ilişki girift hale gelmiş ki.
1: Vazgeçemiyorsunuz da.
0: İşte şey yapamıyor
1: da.
0: Diyemiyor yani onu da söyleyemiyor.
1: Hmm.
0: Yani işte hata da ettik diyemiyor. Vurduk diyemiyorlar. Hmm. Hata ettik diyemiyorlar. Öyle geçiştirdiler.
1: Diğer yandan ilişkiler kopamıyor dediğin ayrı bir boyutu daha var. Yani Amerika'dan da kopamıyor insanlar. Şimdi oraya doğru geleceğim. Türkiye'de önümüzdeki ay yani gelecek ayın başlarında NATO zirvesi yapılacak.
0: Evet, çok önemli.
1: Amerika Dışişleri Bakanı da açıkladı işte bu zirveye Trump da katılacak.
0: Hmm.
1: Şimdi Orta Doğu'yu kana bulamış bir adamın yine de vazgeçilemiyor.
0: Evet.
1: Yani zirvelere katılıyor ya da katılmak istemezse katılmıyor. Ülkeleri damgalıyor. İşte şu ödedi, bu ödemedi. Şu dünyaya işte NATO'ya katkıda bulundu, bu katkıda bulunmadı. Neler olabilir Türkiye'de? Trump ziyareti muhakkak içeride
0: Allah,
1: de
0: Trump'ın evet varlığı
1: tepkilerle de olacak. Gelişiyle NATO'nun belki yeniden şekillenmesi, yeniden bir şeye girmesi. Aslında bir başka konu da şeydi aslında onu da konuşalım istersen. bu savaşla birlikte kurumların da bir işe yaramadığı ortaya çıktı. Özellikle uluslararası kurumların, Birleşmiş Milletler'in, işte Güvenlik Konseyi'nin, NATO'nun.
0: Tabii.
1: Yani Amerika isterse ne NATO karışabiliyor ne de Birleşmiş Milletler karışabiliyor. Peki ne olabilir NATO'da? Bir gelişme.
0: Ya şimdi şöyle de bakmak lazım. Şimdi Trump'ın belki 2 senesi kaldı, değil mi?
1: Hı.
0: Şimdi 2 sene daha Amerikan başkanı olacak biri için NATO kendi içerisinde böyle yapısal bir değişikliğe gitmez.
1: Gitmez, değil mi?
0: Çünkü bir deli ediyorlar şu an, deli gözüyle
1: öyle
0: bakıyorlar.
1: Öyle göz bakıyor. Yani.
0: NATO genel sekreterleri de her zaman Amerikan başkanını yüceltirler. Hı. Hani dedik ya, İsrail bizimki.
1: Bir şeyler almaları icap ediyor.
0: Tabii, çünkü
1: teknik olarak da öyle, değil mi? En büyük bütçeyi onlar karşılıyor.
0: Amerika parayı veren patron sensin, evet. Ya. Şimdi Stoltenberg vardı. Şimdi Mark Rutte var. Hı. Hollanda başbakanı eski. Sürekli Trump'ı pompohluyorlar işte. Mecbur, yapmak zorunda. Patronu o çünkü.
1: Öyle bir hale gelmiş ki az önce dediğimizde de o şekilde de bağlanmışlar. Evet. Yani parasal olarak da, teknik olarak da, kurumlar tabii olarak da.
0: Belki de muhtemelen NATO genel sekreterleri ya şu gidene kadar biz bunu idare edelim havasındalar.
1: Hı.
0: O yüzden onun istediğini veriyorlar. İstediği ne? Pompohlamak işte. Övülmek. Sen olmazsan biz mahvoluruz, biteriz.
1: Hı.
0: İfadeler yeterli onun için. O yüzden de hani şimdilik tutalım bunu burada diyorlar. Yani 2 sene...
1: Tabii ki yukarıda bir de tehdit var. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı NATO ülkelerinin...
0: NATO zaten Amerika'sız
1: ne yaparız
0: mümkün değil şu an.
1: Korkusu, endişesi.
0: Hem onlarda
1: onları
0: var,
1: başka yöne yöneltiyor.
0: Ya Amerika'da NATO'dan çıkmak istemiyor. Sadece Trump bunu tehdit unsuru olarak kullanıyor. Yani ben Amerika'nın NATO... Çünkü NATO senin elinin altında büyük bir güç zaten.
1: Sen kontrol ediyorsun zaten.
0: Sen kontrol ediyorsun. Sen istediğin zaman... Şimdi İsrail'de kontrol edemiyorlar. Çünkü İsrail NATO üyesi değil.
1: Evet.
0: Bir de çok büyük bir tepki var. Bir de yani bir tek taraflı bir katliam söz konusu.
1: İşte, evet.
0: Yani oradan bir tane örgüt sana işte küçük bir bomba atıyor. Senin üyen olmayan bir ülkeyi, üstelik de katliamcı, işgalci bir ülkeyi gidip de koruyamaz. Korumaz yani. Orada bir ülke zaten itirazı yeterli. Türkiye itiraz ettiğinde hayır der. İsrail'e yardım etmeyeceğiz der.
1: Reddeder, evet.
0: Reddeder, kabul eder. Zaten diğer ülkeler de çok şey yanlısı değil. Dolayısıyla orada mesela İran da çok yardım istedi şeyden, Amerika, NATO'dan. Orada da yani
1: sen Amerika'ya da hayır dediler. Evet.
0: Sen NATO saldırdın yani. İran'ın Amerika'ya bir saldırısı yok ki.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yine NATO üyesi ülkeler kabul etmediler. Ama her ne olursa olsun yani şimdi Amerika'nın bu uluslararası arenadaki politikaları Trump üzerinden okunamaz. Trump'ın gitmesi beklenir. Artık bir mahallenin delisi gözüyle bakılıyor bir yandan. Dolayısıyla bu 2 sene içerisinde onu idare edip NATO yoluna devam edecektir. Yine Amerika'nın isteği doğrultusunda. Bence yani böyle çok bir radikal bir değişiklik beklemiyorum bu Temmuz ayındaki NATO toplantısından. Ama tabii Trump'ın yapacağı açıklamalar, onun söyleyeceği şeyler, ilişkiler, şovlar, moğlar, o çok konuşulacaktır. O şimdiden zaten tahmin edebiliyoruz. Orada çok büyük skandal ifadeler falan, skandallar görebiliriz.
1: Her an şey olabilir. Yani. Bir de bu bir zirveyi protest etmişti herhalde, katılmamıştı NATO zirvesine.
0: Evet, son toplantısına gitmedi.
1: Evet,
0: yani yanlış hatırlamıyorsam.
1: O
0: evet.
1: Şeyden sonra ikinci toplantıya katılmış olacak, evet. Bakalım.
0: Ama yine de belli olmaz yani. Böyle son anda fikrini de değiştirebilir.
1: Tabii canım, bir ay var sonuçta.
0: Daha bir ay var.
1: Bölgedeki değişiklikler.
0: Ama o tabii şimdi NATO toplantısı dediğinizde 30 ülke. Evet. Lideri katılıyor yani.
1: Çok Trump, büyük bir organizasyon.
0: Çok büyük bir organizasyon. Dolayısıyla şehrin muhtemelen Ankara'da yapılacak herhalde.
1: Evet, başkanım.
0: Ankara büyük ölçüde kapatılır. Zaten herhalde o gün resmi tatil olacak diye.
1: Şeyin bölgede yani otellerin, Cumhurbaşkanı Sarayı'nın çevresindeki bölgelerde işte oteller ayarlanacak, işte sosyal etkinlikler ertelenecek.
0: Hepsi,
1: normal, çünkü dediğin gibi o kadar ülke liderleri geldiğinde oranın güvenliğini sağlamak önemli. Zaten eminim belki 10 gün belki daha önceden yapacaklar bu işleri. Çünkü bu Laos'taki Asya zirvesine ben gittiğimde 5-6 gün önce gitmiştim. İşte haberleri toparlamak için falan. Şehirde yürürken böyle yapılı birini gördüm. Esmer, işte şeye benziyor, böyle Meksikalı ya da Şilili gibi bir şey var. Ama iri yarı bir adam. Yürürken de konuşmaya başladık. sorunca o da anlattı yani zaten gizlenecek bir şey yok da. Hı. Ben dedi şey FBI şey CIA görevlisiyim. Hı. İşte şeye geldik güvenlik testine çevresine geldik yürüyüşe çıkmış o da tam o arada birlikte bayağı bir yürüdük. Yani liderler gelmeden önce de aslında
0: tabii.
1: Güvenlik birimleri önceden gelip o bölgede riskli bölgeleri ya. İşte olabilecek herhangi bir olumsuz durumlara karşı da tedbir alıyorlar. Tabii. Böyle bir durum inşallah başarılı geçer.
0: İnşallah inşallah gerçekten çok büyük bir zirve yani evet. NATO zirveleri her zaman öyle olmuştur.
1: Hep de risk olabilir, protestolar olabilir.
0: Tabii.
1: Çünkü Trump'ın gelmesiyle eminim tepkiler de olacaktır.
0: Yani o bizimkiler yani o tepkiler gösteriler olsa da çok uzaklarda izin verilir.
1: Tabii.
0: Öyle o şeye
1: yaklaştırmaz.
0: Yaklaştırmazlar.
1: Güvenliği sağlamak zorunda
0: tabii,
1: zaten.
0: O mecburlar yani onu güvenliği sağlamak açısından. Bir de biz mesela örnek vereyim Brüksel'de sürekli zirve oluyor yani. Yılda 3-4 defa 5 tane.
1: O zaten çok değil mi?
0: Alışmışlar. Ama mesela Trump ya Amerikan başkanı geldiğinde
1: işte
0: o iki katına çıkıyor. Yani 30 ülke geldiğindeki lider işte zirveyle artı bir de Amerikan başkanı denildiğinde onların kendi şeyleri var, güvenlik anlayışları var. Dolayısıyla tabii bu ülkeler de risk almak istemiyorlar yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla en üst düzeyde tutuyorlar güvenlik şeylerini, kontrollerini. İnşallah bakalım yani herhalde özel bir havaalanı, Etimesgut havaalanını da
1: muhtemelen
0: için ayırmışlar diyorlar.
1: Çünkü zaten işte Brisbane'deki G20 zirvesinde Barack Obama indiğinde Brisbane'deki havalimanında işte o hem jipleri bile uçaktan iniyor.
0: Tabii her şeyini kendileri getiriyor.
1: Tabii yani 3 tane aynı jip işte hangisinde olduğunu da tam bilemiyorsun. O konvoy halinde özel bir şekilde çıkıyorlar. Dediğin gibi o güvenlik önlemleri. Brisbane ölü şehir olmuştu G20 zirvesinde. Ben dedim ya bu insanlar kimse yok mu burada yani.
0: Ankara'da öyle olacaktı.
1: Öyle o bölgeyi tamamen boşaltırlar.
0: Milleti hatta işte o günlerde şehir dışına çıkmaları için teşvik ediyorlar şimdi.
1: Evet yani zorlaşacak çünkü tabii, trafik zorlaşacak orada. Şey yapacak. Yani. En iyisi.
0: Ya bu tabii 20 yılda bir olacak bir şey. Hani çünkü her sene yapılıyor bu ama yani başka ülkelerde 2 senede bir pardon herhalde NATO zirveleri.
1: Evet. 30 ülke İşte katılsa düşünürsen 30 senede bir kere sıra gelecek.
0: Bu ikinci yani. Yanlış hatırlamıyorsun daha önce de olmuştu. Hani benim hatırladığım zamanda. Evet yani öyle çok sık yapılan bir şey değil.
1: Evet. Tabii buradan şeye doğru gelebiliriz. Avustralya. Evet. Daha seçim bizim bölgemizde seçim olacak biliyorsun. Genel seçimler biraz Türkiye'ye benzedi. Bu hani İmamoğlu'nun daha 4 yıl varken Cumhurbaşkanı adayım demesi gibi oldu. Bu One Nation'daki yaşanan değişim.
0: Evet.
1: İşte National Party lideri Barnaby Joyce'un One Nation'a katılmasıyla büyük bir oy patlaması oldu. Araştırmalara yansıyor.
0: Evet.
1: Önümüzdeki Kasım'da da Victoria'da seçim var.
0: Aşırı sağcılar biraz meşruiyet kazandı sanırım. Evet. Barnaby Joyce'un geçmesiyle değil mi?
1: Yani bir
0: tabii bir uç parti değil de ve daha merkeze yakın.
1: Ona
0: bir
1: çaba harcıyorlar. Evet. Aslında uç parti şu anki
0: öyle,
1: haliyle.
0: Öyle tabii yani o Pauline Hanson olduğu yer
1: yani,
0: zaten uçtur.
1: Lider
0: yani
1: olduğu sürece.
0: Evet.
1: Ama bana göre eğer ki çok başarılı olma durumu olursa Pauline Hanson gider. Yani oradan gönderirler o partiden. O liderliği ona bırakmazlar. O kadar oy gelirse.
0: Evet.
1: O yani
0: niye aksine şeyini gücünü pekiştirmiş olmaz mı?
1: Liderlik iç burada biliyorsun parti içi oylama dedikleri şeyler yaşanıyor ve bir günde lideri alabiliyorlar. Bugüne kadar One Nation'ın aldığı senatör sayısı belliydi. Bazen Queensland'dan bazen işte Sydney'den çıkardık senatörlerle idare ediyordu ama şimdi daha farklı olmaya başladı. Güney Avustralya'da evet. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tane çıkardı. Ve oy oranı %18'lere yükseldi falan. Buradaki şeyi yorumlamak lazım aslında. O değişim One Nation'a bir ilgi mi var? Yoksa National'ın oylarının One Nation'a gitmesi mi var? Şimdi teknik olarak baktığınızda rakip taraf yani evet. Sol taraf oy kaybı gözükmüyor.
0: Evet.
1: Ama sağ tarafta bir partinin yükselmesi gözüküyor. Bana göre teknik olarak baktığınız zaman büyük oranda yani %90 oranında One Nation'ın oylarının Liberal ve National'dan geldiğini görüyorum.
0: Doğru.
1: Yani o şunu gösteriyor mu sence? Birkaç, iki dönemdir kazanamıyor zaten liberaller. Koalisyondan bir ümit kesme durumu mu var? Bana öyle geliyor biraz. Yani yeni bir arayış. Hatta eski başbakan Tony Abbott'ı parti başkanı yaptı Liberal Parti. Ki o akımı One Nation'a doğru giden seçmeni herhalde geri döndürmeye çalışıyorlar.
0: Evet. Yani şimdi bir de One Nation'ın yani bu noktaya bu kadar güçlü hale gelmesine neden olan sebeplere bakmak lazım. Evet. Şimdi ülkede ciddi bir şey var. Bir demografik değişim var. Yani işte göçmenlerin oluşturduğu yeni bir sosyoloji var. O sosyoloji özellikle sağ partileri iyice bir hareketlendirmiş durumda. Yani liberallerin göçmenlerle ilgili politikasını yeterli bulmuyor. Daha sert politika istiyor. Evet. Anladığım kadarıyla seçmenler. O yüzden daha sert olabilecek olan One Nation'a yöneliyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Eğer İşçi Partisi ile Yeşilleri topladığında bir oy düşüşü yoksa evet bütün hareketlenme sağ tarafta oluyor. Yani liberaller National'ların evet. olduğu bölgede oluyor. Birbirlerinden oy kaydırıyorlar.
1: Evet.
0: Yani AK Parti'den Türkiye'de işte AK Parti'nin oyları MHP'ye gitmesi gibi. İkisi aslında şey.
1: Birbirine benzer görüşlerde olan
0: ikisi
1: partiler.
0: İkisi aslında ittifak partileri. Beraber hareket ediyorlar son yıllarda.
1: Evet.
0: Ama AK Parti'nin oyu düşüyor, MHP'ninki yükseliyor vesaire.
1: Evet,
0: bu da öyle bir şey. Yani liberal evet. liberallerin oyları, yani benzetmekte hata olmasın.
1: Evet, evet.
0: Liberallerin oyları dediğin gibi, liberal evet. ve National'ın oyları evet. One Nation'a gidiyor. Ama iktidarı ele geçirecek kadar bir güce sahip olacaklar mı?
1: Onu evet.
0: Onu Victoria seçimleri bize oradan bir şey verebilir. Bir işaret verebilir. Evet, Victoria'da doğru. alınacak sonuç.
1: Doğru. Evet doğru. Yani oradaki şeyi Victoria'daki başarısı daha düşük olabilir. Çünkü Victoria'nın yapısı biliyorsun daha çok şeye yakın. İşçi Partisi şeyine yakın. Ama yukarılara doğru, Queensland'a doğru, Sydney'e doğru da oradaki seçimler daha da farklı bir tablo
0: daha da
1: ortaya koyabilir.
0: O zaman. One Nation.
1: Yükselebilir. Evet. Oradaki şeyler çünkü National'ın güçlü olduğu bölgeler var. Özellikle Avustralya iç kesimlerinde oldukça güçlüler. Onu zaman gösterecek ama bakalım.
0: Geçen radyoda bir anket sonucu dinledim de yani diyorlar ki ikili sistem değil de parti bazında şey %31'e ulaşmış.
1: Evet.
0: One Nation. Hı. Ve şeyi
1: İkinci
0: geçmiş.
1: Parti.
0: İşçi Partisi geçmiş. Hayır. Birinci parti.
1: Geçen gördüğümde de gerisinde. Evet. Ama işte anketler ilginç geliyor bana. Böyle biraz bazı yerlerde şişirme şeyler evet. görüyorum. Bakalım ne olacak yani.
0: Yani eğer Avustralya halkı böyle aşırı sağcı, tamam ırkçı, hı. aşırı sağcı da geçti. Irkçı
1: tabii,
0: bir
1: tabii, söylemleri...
0: partiyi böyle %30'lara getirecek kadar bir oy oranına ulaştırdıysa gerçekten burada endişe edilecek bir durum var.
1: Var tabii ki. Çünkü evet. O bunu bazı arkadaşlar biraz daha düşünmesi gerekiyor. Bazı söylemlerde bulunan arkadaşların Avustralya'nın aşırı sağcı bir partinin tarafından yönetilmesi göçmenlerin kurduğu bir ülkede hakikaten ciddi sorunlar evet. doğurabilir. O yüzden herkes üzerine düşeni demokratik olarak yapması gerekir yani. Diye düşünüyorum. Hakikaten çok kolay bir mesele değil yani. Çünkü Pauline Hanson'ın önceki davranışlarını biliyoruz. Yani parlamentodaki Müslümanlar evet. aleyhine yaptığı davranışları, konuşmaları bir Avustralya'ya bir huzur getireceğini düşünmüyorum. Toplum içerisinde daha fazla bir gerilme, daha fazla bir bölünmeye sebep olacak bir zihniyeti var. Yani şeye bile takılmıştı. Sen o zaman henüz Avrupa'daydın, orada görevliydin. Bu Helal Snack Pack dediğimiz HSBC'ye bile takılmıştı.
0: Hatta, nesine takıldı onu?
1: Yani bu ne alaka? Helal'a niye takılıyorsunuz? Bismillah deyip yiyin falan böyle garip bir şeye bürünmüştü ve hatta ona da
0: Bismillah yiyip değil mi dedi?
1: Yani şey
0: Pauline
1: Hanson. Ya böyle bir acayip şeyler vardı böyle söylemleri. Hatta ona da Helal Snack Pack'ten ikram etmek isteyenler olmuştu çağrılarda falan. Evet. Böyle bir her şeye takılan, yani Avustralya içinde zenginlik olan, çok kültürlülüğün getirdiği güzelliklere takılan birisi. O yüzden evet. Avustralya için hakikaten zararlı politikalar üretebilir. Ülkenin şu anki yaşadığı rahat ve huzur ortamını, çok kültürlük ortamına zarar verebilir.
0: Maalesef.
1: Ki gel, iktidara gelmeleri durumunda da emin ol çok kültürlük, Avustralya'nın resmi politikası biliyorsun, onlar tartışmaya açılacağını
0: dünyadaki
1: düşünüyorum.
0: Dünyadaki imajı da çok ağır yara alır.
1: Tabii ki.
0: Yani. Avusturya'da bir ara ilk mesela ilk ırkçılardan Haider diye biri hatırlarsan. Hmm. Sonra evet. Öldü adam. Evet. O kadar çok böyle Avrupa'nın imajına zarar verdi ki Avrupalılar hemen bütün Avrupa ülkeleri tavır aldı kendisine. Tabii o zamanki Avrupa'daki işte ortam bu kadar şey değildi. Çetin değildi yani. Şimdi aşırı sağcıya baya bir kitlesel bir yönelim var. O zaman yoktu. Avusturya bir anda, Türkler de çok yoğun yaşıyor orada. Bir anda işte aşırı sağcı bir şeyi lider yaptı, başbakan yaptı. Ama o kadar çok tepki geldi ki ülkelerden, uluslararası baskı geldi ki adam istifa etmek zorunda kaldı. Yani burada da yani Pauline Hanson gibi birinin başbakan olması
1: düşünemiyorum.
0: Avustralya'yı yani böyle bir dünyada şey yapar. Öyle bir level düşürür.
1: Yani kesinlikle.
0: Çünkü öyle olur maalesef.
1: Dünyada barışçı olarak bilinen evet. Avustralya örnek dediğinde Türkiye'de hatırlıyorsan 3 ülkeden bahsettiğin zaman insanlar böyle bir yüzünde bir şey gelir. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda.
0: Evet,
1: yani
0: doğru.
1: Bunlar hep gülümseten ülkeler. Evet. O yüzden böyle ülkelerdeki mevcut yürüyen düzenin bozulması hakikaten...
0: Toleransı korumuş bunlar çünkü.
1: Evet.
0: Yani mesela bir Amerika, İngiltere, Avrupa ülkeleri çünkü insanlar çok gidip geliyor.
1: Evet.
0: Oradaki ırkçılığı artık hissedebiliyorlar ama burada hissetmiyorsun hala.
1: Evet.
0: Yani tabii şey konular exception konular farklı durumlar
1: evet.
0: Ama genelde hissetmiyorsun
1: evet.
0: Daha böyle rahatsın ama Avrupa'da mesela gerçekten çok daha kötü durum
1: evet,
0: yani.
1: Sen oradaki yaşantından ya, tabii. biliyorsun oradaki durumların buralara gelmemesi lazım
0: i̇nşallah.
1: Diye düşünüyorum
0: evet, İnşallah gelmez.
1: Evet Allah'tan hayırlısı bakalım. Şimdi bir müzik arasıyla devam edelim. Ondan sonra başka konularla devam ederiz inşallah. Onu ben ayarlamaya çalışayım. BC.

0: Evet Yusuf, Mustafa Yıldız Doğan, Ölürüm Türkiye'm. Yıllardır...
1: Hayırdır, maç mı var?
0: Maç var, evet. Maça, konuyu maça getirmeye çalışıyorum. Önümüzdeki bu hafta, pazar günü Avustralya ve Türkiye oynuyor. Hakikaten herhalde eşleşmesini istemediğim iki takımdan biri diyebiliriz. Çünkü Avustralya'yı...
1: Talihsizlik olmuş yani.
0: Yani diğer dünya kupalarında ya da diğer turnuvalarda destekliyorduk. Özellikle son maçlarda Arjantin'e karşı Federation Square'ye gitmiştim. Orada hem haber yapmak için hem de desteklemek için. İnanılmaz bir kalabalık vardı.
1: Hınca saat hınç... kaçta oynandı o maç?
0: O gündüzdü. Saatini hatırlamıyorum ama gündüzdü. Şey olarak işte
1: o saate denk
0: oraya geldi. Denk gelmişti. Hakikaten güzel bir atmosferdi. Gençler işte o renkli şeyler, konfetiler, hatta öfkelenmeler, Federation Square'nin çatısına attıkları meşalelerin çıkardığı ufak tefek yangınlar, itfaiyenin müdahalesi çok çok canlı bir atmosferdi. Bu senede ilk maç, Avustralya-Türkiye maçı, Avustralya'nın çeşitli yerlerinde, eminim meydanlarda da izlenecek. Federation Square bunlardan birisi.
1: Bakalım, tabii havaya bağlı biraz.
0: Havaya bağlı. O gün hava güzel. Yani pazar günü 17 derece. Güzel bir hava var.
1: Yani bu pazar değil.
0: Pardon ya. Ben hep bu pazar diyorum. Herhalde maçın şeyindeyiz.
1: O günü bilemeyiz. Gerçi daha gene var vakit. O da şey görünüyor. Aynı
0: açık
1: güneşli görünüyor ama tabii
0: değişebilir.
1: Bilemeyiz. Değişebilir.
0: Herhalde yağmur da olsa o maça gelirler. Çünkü ilk maç Dünya Kupası'ndaki oynayacağı.
1: Bir de Avustralya hani uluslararası tur, mesela bireysel sporlarda çok başarılı da.
0: Evet.
1: Takım sporlarında böyle kendilerini ifade edebileceği
0: dünyada.
1: Evet, dünyada bu var. Çünkü Aussie sporu hiç oynamıyor.
0: Avustralya içi.
1: İç yani, spor en popüler o ama dünyada hiçbir şey yok. Benzeri yok.
0: Çünkü devamı yok. Yani evet. Burada şampiyon olan takım ligden düşmüyor. Ya da başka bir ülkeyle bir maç yapmıyor. Herhalde İrlanda ile bir karma bir maç oynuyorlar ama
1: yani
0: o da
1: kimsenin umurunda değil yani. Bir şey var, anladım. Herhalde bir rugby var. Evet. Basketbol da var ama basketbol çok popüler değil. Dünyada en popüler spor şu an futbol. Hani onları
0: sakladık. Bir de Dünya Kupası'na katılmak
1: Dünya Kupası
0: büyük,
1: tabii yani
0: bir olay, büyük bir organizasyon.
1: Avustralya için takım sporlarında şu an zirvede. Evet. Yani zirve şey nokta o.
0: Evet.
1: Geçen turnuvada bayağı bir iyi gitmişlerdi.
0: Evet.
1: Bakalım şimdi Türkiye ile karşılaşıyorlar.
0: Evet. Özellikle Türkiye milli takımımızın Türkiye'den uğurlanması, İstanbul'dan uğurlanması dünyada gündem oldu. Hakikaten inanılmaz güzel bir organizasyon yapmışlar. İşte otobüsler, TOG'lar üzerinde Türk bayraklarıyla köprülerden geçip havalimanına kadar eşlik etmeleri falan, hakikaten iyi bir uğurlama. Evet. İnşallah
1: devamı gelir.
0: Devamı gelir. Bazen diyorlar yani, ya biz şu maçı kazansak da sevinseydik falan diyorlar da, ben de diyorum ki ya, zamanı gelmişken sevineceksin. Bir sonraki şey, bir sonraki mesele yani.
1: Şimdi kaybedersin, sevinemezsin. Buna da sevinmemiş olacaksın.
0: Ona hiçbir şey olmaz yani.
1: Hiç sevinmemiş
0: bir şeyleri
1: olacaksın.
0: Kaçırmış olacaksın. O yüzden bazen bırakacaksın, belki, gidecek yani.
1: Belki motive de olurlar, bakalım bu şekilde.
0: Güzel bir uğurlamaydı. Hakikaten bütün yurt dışı kanallarında da gördüm. İşte takip ettiğimiz international, uluslararası medya kuruluşlarında da gördüm Türkiye'nin uğurlanması şeklinde. İyi bir takım var. Milli takım şu anda hakikaten bir şey tutturdu. Tabii ölçü değil ama Kuzey Makedonya karşısında da güzel bir top oynadılar.
1: Yani kadro iyi, oyuncular çok yetenekli.
0: Bir şanssızlık inşallah olmaz.
1: Evet, dünya çapında bakıyorsun, Juventus'un en iyi oyuncusu.
0: Evet.
1: Real Madrid'in en iyi oyuncu, ilk 11'inde oynayan en azından. Inter. Juventus'un da var.
0: Juventus'un
1: da Inter'in, evet. Juventus, Inter, Real Madrid.
0: Almanya'daki gençler var.
1: Dortmund'dan var. Kadro Deniz, orta saha çok iyi, bir forvet eksik. Yani
0: klasik iyi bir santrafor. O gençler işte yetişiyorlar, Deniz ve Can ama biraz zamana ihtiyaçları var. Hakikaten Avustralya açısından bakarsak orada da bir Türk kardeşimiz var, biliyorsun Aziz ve hiç uzun yıllar Türkiye'de futbol oynamış.
1: Tabii.
0: Bir kardeşimiz, inşallah sakatlıklar olmasın, güzel sonuçlar olsun. İnşallah iki takım da gruptan çıkar da
1: Evet, temennimiz o.
0: Yukarılara doğru tırmanırlar, bize de o sevinci yaşatırlar. Bu arada dün itibariyle başkonsolosumuz bölge milletvekilleriyle bir araya gelmiş. Bu maçla ilgili ufak bir resim, poz paylaştılar bizimle. Maçın oynanacağı yerler de, yani gösterimi olacağı yerler de çoğalmaya başladı. Federation Square'de var. Halka açık bir şekilde Broadmeadows'taki Town Hall'un önünde var. Buradan söyleyelim gelmek isteyenlere. Aynı zamanda Anadolu Spor'un sahasında da gösterilecek maç, toplu izlenecek. Tabii ki bazı Türk kuruluşlarının Dandenong'da, işte Sunshine'da, Kisbro'da maç toplu olarak izlenecek.
1: Evet.
0: Bakalım, bir buçuk hafta kaldı diyelim.
1: Ya bütün dernek vakıf kimin böyle şeyi varsa, salonu malonu bilmem nesi, kahvesi, evet, hepsini de gösterir doğal olarak.
0: Gösterir ama 3 ana nokta önemli. Evet.
1: Broadmeadows Town Hall'da olması ilginç bir şey.
0: Dışında olacak.
1: Evet, orada bayağı bir kalabalık olur. Evet. Orada evet, Türkiye ağırlıklı bir şey olur.
0: Evet, Federation Square de dediği gibi hatta hazır.
2: Büyük salonda da olacak futbol.
0: Anadolu Spor diyorsun.
2: Yok, City'deki.
0: MCG'de mi?
2: MCG'de mi? Öyle bir yerde.
0: He, onu görmedim City'de. Ama eminim maç günü yaklaştıkça daha çok şeyler göreceğiz. Çıkan,
1: tabii haftaya, Avustralya oynadığı için aslında bu Avustralya için.
0: Avustralya için.
1: Bizim için değil tabii.
2: Haftaya Cuma günü inşallah Kisbro'da olma. Oradan canlı yayın yapacağız inşallah. Kisbro
0: kesinleşti mi?
2: Olduğu yerden. Tamam. Buradan kesin, Kisbro'dan onay bekliyoruz.
0: Evet.
2: İnşallah oradan, zaten orada da yapacaklar, büyük reklamları var.
0: Evet.
2: Orayı ilan ederiz.
0: Evet. Son iki dakika. Son iki dakikamız var. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Emin Dinek hayırlı yayınlar diliyor. İsmet Göçol bak bizi dinliyor.
0: Ha, İsmet Allah ya.
2: Allah razı olsun.
1: Sadece oğlunun olduğu programları dinlemiyor yani.
0: Biz yok, sağ olsun.
2: Gece, şu anda orada gece olmasına rağmen.
0: İsmet abla.
2: Abdullah Turan da selamun aleyküm, aleyküm hayırlı selam yayınlar. Kazım Ateş de hayırlı yayınlar dilemiş.
0: Sağ olsun. Teşekkür ederiz Kazım kardeşimize. Evet, son bir buçuk dakika. Şeyleri sonra hatırlatalım tekrar. Üyelik kampanyamız devam ediyor.
2: Evet, üye olmayanlar, evet, ödememiş olanlar özellikle.
0: Evet, üyeliklerini yenilemek isteyenler, yeni üye olmak isteyenler ya da çevresinde nasıl üye olmak istediğini bilmeyenler de varsa bizimle temasa geçebilirler. Radyomuz üyeliklerle yürüyor. Üye sayısı,
1: yani yeni üye kabul ediliyor değil mi? Çünkü Mayıs'ta bitti kampanya dedin de.
2: Yok,
1: herhangi
2: o
1: her
2: kampanya,
1: zaman.
2: Kampanya şey kampanyası.
0: Yani bu çekiliş falan vardı.
2: Çoğaltma
0: yani
2: kampanyası. Evet. Yoksa üyelik her zaman 24 tabii saat.
1: 7-24, 365 gün.
2: 365 gün devam ediyor.
1: Evet.
2: Diyanet saatimiz devam ediyor inşallah.
0: İnşallah göreceğiz. Yüklemiştim ama bir aksilik olmaz inşallah.
2: Evet,
0: burada Diyanet saatini yükleyerek, yani bilgisayara uzaktan yükleyerek yapıyoruz.
2: Diyanet hocalarımız.
0: Evet, teşekkür ediyoruz onlara.
1: Hac dönemi de bitti bu arada, herhalde gelmeler yakındır.
0: Yakında gelirler herhalde. Daha ben rastlamadım, tanıdıklarımızdan geldi diye bir haber
1: bu
0: gelmedi.
1: Bu hafta içerisinde bence
0: belki oradan Türkiye'ye geçmişlerdi çünkü Türkiye'de mevsim yaz olduğu için.
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla
2: radyo dinleyicilerimize hayırlı cumalar. Ayrılmayın radyodan saat 12'de. Evet.
3: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Turkish.
5: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. ZZ Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.

0: İsra Suresi 78-84. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl. Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur. Soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, Gafur Rahman Allah'ım.
1: Üç Üç S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma Sevinci.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 3Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tamus Tam Camii dün görevlisi Hasan Öztürk. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haftaki programımızda Sunshine Camii din görevlisi Ruşen Yakar hocamızın İletişimin önemi ve ailede sevgi dili konulu sohbetini dinleyeceğiz. Cumamız mübarek olsun. Buyurunuz kıymetli hocam.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve lütfu keremiyle bizlere sınırsız nimetler bahşeden Cenab-ı Hakk'ın üzerine olsun. Salat ve selam sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehlinin, ashabının ve kıyamete kadar onun izinden gidenlerin üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin, bizleri dinleyenlerin ve kıymetli bütün mümin kardeşlerimizin üzerine olsun. Cumanız mübarek olsun kıymetli kardeşlerim. Yine bir cuma sohbetinde birlikteyiz. Bendeniz Sunshine Camii din görevlisi Ruşen Yakar. Bu hafta sizlere iki konudan bahsetmek istiyorum. Birincisi, yine hutbemizde de zaten bu konuyu işledik bu hafta. İletişimde dinleme ve anlamanın, nezaketin öneminden bahsetmeye çalışacağım. Bir de ailede sevgi dilini nasıl kullanmalıyız? Biraz güncel konular inşallah faydası olur diye umut ediyorum kıymetli kardeşlerim. Duymak insana yaratılışında verilen bir nimettir. Yeni doğan bir çocuk anne, baba ya da çevresinde konuşanları duyarak konuşmayı öğrenir. Ancak dinlemek ise bir meziyettir. Beceri isteyen bir sanattır. Çalışmayla geliştirilen ve öğrenmemiz gereken bir yetenektir. Karşısındakini dinleme ve anlama çok büyük bir erdemdir. Sağlıklı bir iletişimin en büyük anahtarıdır. Bakmak ve görmek nasıl birbirinden farklı şeyler ise duymak ve dinlemek de farklı şeylerdir. Dinlemek sanıldığı gibi basit ve kolay bir iş değildir elbette. Dinlemek ve anlamak için sabırlı olmak, anlamaya çalışmak, dinlerken başka şeyler ile meşgul olmamak gerekir. Nitekim Cenab-ı Hak insana bir dil verdiği halde iki tane kulak ihsan etmiştir. Bu önemli bir ayrıntı. İnsan için dinleme becerisini geliştirmek, dil becerisini geliştirmekten önce gelmelidir. İşte o takdirde insanın konuşmaktan çok duymaya ve işittiğini hazmedip yararlıyı zararsızdan ayırarak insani ilişkilerde en az sorun çıkmasına vesile olacak ve gıybet, iftira, yalan gibi birçok haramdan uzak durmasına yardımcı olacaktır. Zira bir insanın olgunluğunun alametlerinden birisi de karşısındakini can kulağıyla dinlemesi ve ona değer vermesiyle anlaşılır. Bu hususa dikkat edildiği takdirde gerek trafikte, gerek aile hayatında, gerek iş hayatında çok basit olayların büyük olaylara dönüşmesinin önüne geçilmiş olacak ve mesele uzamadan tatlıya bağlanılmış olacaktır. Maalesef günlük hayatımızda karşılaştığımız anlaşmazlıkların, tartışmaların, kavgaların temelinde karşısındakini dinlemeden, anlamadan hüküm vermek, fevri davranmak gibi sorunlar yatmaktadır. Bu hususta Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır buyuruyor. Bu ayet-i kerimede dikkatlerimizi bir yere çekmek istiyorum. Cenab-ı Hak cehennemlikleri anlatırken kulakları var duymazlar diyor. Yani hakkı hakikati, vaaz ve nasihatı anlamak ve hayata tatbik etmek amacıyla dinlemezlerdi. Dinleme niyetleri yalnızca alaya almaktı. Bu yüzden o duymanın aslında hiç duymamak mesabesinde olduğuna işaret edilmiştir. Dolayısıyla bizler de gerek insanlarla olan konuşmalarımızda, gerekse vaazı nasihat dinlerken sadece dinlemiş olmak için değil, anlayabilmek için dinlemeliyiz. Değerli kardeşlerim, alimlerimizin sözlerine baktığımız zaman öğrencilerine yaptıkları tavsiyelerin başında edep gelmektedir. Hatta birçok alim ilimden önce edep öğrenilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Çünkü edeple öğrenilen ilim ömrümüze bereket katar. Karşılaştığımız her türlü olayda bizim için yol gösterici bir ışık ve nur olur. Önümüzü aydınlatır. Hem edep hem de ilim öğrenmenin yolu ise güzelce dinlemekten geçmektedir. Bir İslam alimi olan İbn-i Mukaffa şöyle demiştir. Güzel konuşmayı öğrendiğin gibi güzel dinlemeyi de öğren. Güzel dinlemeyi ve anlamayı hakkıyla başarabilen bir kimse gerek ilim gerekse edep noktasında çok yüksek mertebelere erişebilir. Günümüzde güzel ve etkili konuşma üzerine çokça yazılar yazıldığını, ancak güzel ve etkili dinlemeye dair çok fazla bir şey yazılmadığını görüyoruz. Halbuki bir İslam alimi olan İbn-i Mukaffa şöyle demiştir. Güzel konuşmayı öğrendiğin gibi güzel dinlemeyi de öğren. Güzel dinlemeyi ve anlamayı hakkıyla başarabilen bir kimse gerek ilim gerekse edep noktasında çok yüksek mertebelere erişebilir. Günümüzde güzel ve etkili konuşma üzerine çok

Ünlü müfessir Dahhak'tan gelen bir rivayete göre ilim öğrenmenin birinci kuralı susmak, ikinci kuralı dinlemek, üçüncü kuralı öğrendiğiyle amel etmek, dördüncüsü ise onu yaymak ve başkalarına öğretmektir. Muhterem kardeşlerim, dinleme ve anlama nezaketiyle ilgili olmazsa olmaz diyebileceğimiz iki kuraldan bahsetmek istiyorum. Birincisi, konuşan kimseye dönmek. Yani dinlemenin ilk adımı karşımızdaki kişi bize seslendiğinde ya da bizimle konuşurken ona bütün bedenimizle dönmektir. Bu Peygamber Efendimizin sünnetidir. Çünkü birisi Peygamber Efendimiz'e seslendiğinde ona sadece başını çevirerek bakmaz, bütün vücuduyla dönüp bakardı. Biz davranışlarımızda Peygamberimizin sünnetini takip edersek hem birçok insanın gönlünü kazanmış oluruz hem de manevi hayırlara ulaşmış oluruz. İkincisi ise sözü kesmemek. Dinlemek insana iki fayda sağlar. Hem konuşmadığı için hatadan korunmuş olur hem de yeni bir şey öğrenme imkanı bulur. Özellikle de alimleri dinlemek bize birçok hayır kapısını açar. Bu konuda Hazreti Hasan oğluna şöyle tavsiye ediyor. Oğlum, alimlerle oturduğun zaman konuşmaktan ziyade dinlemeye istekli ol. Güzelce susmayı öğrendiğin gibi dinlemeyi de öğren. Konuşmasını bitirene kadar, velev ki uzasa bile kimsenin sözünü kesme. Bu konuda dikkat edilecek bir husus da bir hocamız ya da bir başkası insanlara konuşurken bizim bildiğimiz bir şeyi dahi anlatsa dinleme nezaketini göstermeli ve sözünü kesmemeliyiz. Ya ben onu biliyorum, sen anlatmana gerek yok dememeliyiz. Bu konuda belagatıyla ünlü Hatip Halid bin Safvan şöyle diyerek bizi uyarmıştır. Bir hadis aliminin senin duyduğun bir hadisi rivayet ettiğini ya da duyduğun bir sözü anlattığını gördüğünde orada bulunanlara kendinin de bunları bildiğini göstermek amacıyla sakın o kimsenin sözünü kesme. Çünkü bu hafifliktir, bu edebe aykırıdır. Tabiin alimlerinden Ata bin Rabah da şöyle der. Bir genç hadis rivayet eder. Ben de onu sanki o hadisi daha önce hiç duymamış gibi dinlerim. Halbuki ben o hadisi o genç daha doğmadan duymuşumdur. Özellikle de hocalarımızı ve ilim ehli kimseleri dinlerken istifade etme niyetiyle dinleyelim. Yoksa sırf onlara cevap yetiştirmek gibi bir gayeyle dinlersek işin bereketini kaçırmış oluruz. Değerli Müslümanlar, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bütün insanlara şu şekilde hitap etmektedir. Efela taqilun, aklınızı kullanmayacak mısınız? Efela يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ, siz hiç düşünmez misiniz? اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ, hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Her bir insan muhatabının kendisini iyi bir şekilde dinlemesini ve anlamasını ister. Bir baba çocuğundan sadece kendisini dinlemesini değil, aynı zamanda anlamasını da bekler. Eşler de birbirlerinden aynı şeyleri beklerler. Bir hoca, bir öğretmen de öğrencilerinden kendisini anlamalarını bekler. Üzülerek ifade etmek gerekir ki herkes aynı beklenti içerisinde muhatabının kendisini anlamasını umarken, beklerken karşısındakini dinleme ve anlama nezaketini en başta kendisi çiğneyebilir. Birbirini anlamayan ve dinlemeyen insanlar ise zamanla yıpranmaya başlar ve daha da ileri giderek günlük hayatını etkilemeye kadar varır. Hatta çarşı pazarda, iş yerinde kavgalar, tartışmalar çıkmasına zemin hazırlamış olur. Herkes karşısındakinin kendisini anlamasını bekliyor. Maalesef böyle. İşte insanlar nasıl anlaşılmayı ve dinlenilmeyi arzu ediyorsa Allah da bu ayetlerde bizleri sadece ayetleri duymaya ve işitmeye değil dinlemeye ve özellikle ayetler üzerinde tefekkür ederek anlamaya davet etmektedir. Unutmayalım ki karşımızdakini anlamanın önemli unsurlarından biri de muhatabımızı tanımaktır. Kişi muhatabını ne kadar çok tanır, onun hakkında ne kadar çok bilgisi olursa o kadar iyi dinleyebilir ve anlayabilir.
Dinlediğimiz kişiye hemen

0: önyargılı bir şekilde tavırla yaklaşmak yerine onu tanımalı ve hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Kesinlikle kılık kıyafet ve dış görünüşünden yola çıkarak o kişi hakkında hüküm verilmemelidir. Müslümanlar olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Peygamber Efendimiz'i örnek almak zorundayız. Nitekim Peygamberimiz Bizans ve Sasani imparatorlukları gibi çeşitli devletlerin liderlerine İslam'a davet mektupları göndermiş, gönderdiği elçilere bu mektubu teslim ederken gideceği toplum ile ilgili bilgiler vererek orada karşılaşabileceği durumlar hakkında daha dikkatli davranmalarını tavsiye etmiştir. Aziz Müslümanlar, Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size de merhamet edilsin. Dinleme ve anlamanın önemi camilerimizde öne çıkmaktadır. Konuyla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü hutbe, İmam hutbe okurken arkadaşına yalnızca dinle desen bile, dinle desen bile yine boş, lüzumsuz konuşmuş olursun buyurarak hutbenin dinlenmesi hususundaki hassasiyeti dile getirmiştir. Bu nedenle hutbeleri, vaazları dinlerken anlamaya gayret etmeli ve cami adabına uymayacak şekilde konuşmak, telefonla oynamak gibi davranışlardan uzak durmalıyız. Kıymetli Müslümanlar, dinleme ve anlama ile ilgili Peygamberimizden bir örnek vermek istiyorum. Muire bin Şube'den rivayet edilen bir hadise göre Muire şöyle demiştir. Ben ve Ebu Cehil Mekke sokaklarında beraber yürürken bir anda Allah Resulü ile karşılaştık. Resulullah Ebu Cehil'e seni Allah'a ve peygamberine iman etmeye davet ediyorum diyerek İslam'a davet etti. Ebu Cehil artık ilahlarımız hakkında konuşmayı ne zaman bırakacaksın dedi peygamberimize. Eğer senin tebliğ ettiğine şahitlik etmemizi istiyorsan biz senin tebliğ vazifeni yerine getirdiğine şahitlik ederiz. Ebu Cehil diyor bunu. Yemin ederim ki senin söylediklerinin hak olduğunu bilsem mutlaka sana ittiba ederdim, tabi olurdum diyor. Daha sonra Allah Resulü oradan ayrılıyor. Ebu Cehil Muğire'ye dönerek şöyle diyor. Vallahi ben onun söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Ancak onu inkar etmemin sebebi şudur. Muhammed'in soyu olan Kusay oğulları ile bizim aramızda çok çetin bir çekişme oldu. Kabe'ye gelen hacıları sulama işini, yani sikaye denir ona, onlar yaptı, biz de yaptık. Sancağı taşıma işine de liva denir, onlar da yaptı, biz de yaptık. Kabe'nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazasının görevi ise hicabe denir, onlar da yaptı, biz de yaptık. Aramızdaki bu yarış çekişme iyice artınca Kusay oğulları bizim içimizden peygamber çıktı deyince biz buna güç yetiremedik. Bundan dolayı tek çaremiz onu yalanlamaktı ve öyle de yaptık diyor. Allah Resulü kendisi için bir şey istemiyordu. Tek gayesi ve maksadı insanları cehennemden kurtarmaktı. Ancak Ebu Cehil her ne kadar dinlese bile tam anlamıyla Resul-i Ekrem Efendimiz'i idrak edemediği için kıskançlık ve çekememezlik yaparak iman etmedi. Değerli kardeşlerim, son olarak bu konuyla ilgili son olarak şunu hatırlatarak sözlerimizi tamamlayalım. Bugünkü zamanımız için sürat ve hız çağı deniliyor. Gerçekten öyle. Zaman çabuk geçiyor. Bazen bir koşuşturmacadır gidiyor. Bu durumda muhataplarımızı gerektiği gibi dinlememize engel olabiliyor. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi insanlarla selamlaşırken, tokalaşırken ve konuşurken yüzümüz onlara dönük olmalıdır. Düşünelim bir kere, bir arkadaşımızın ya da bir yetkilinin odasına gittik. Onunla konuşuyoruz. O da başka bir şeyle meşgul. Bilgisayarına bakıyor, cep telefonundaki mesajları okuyor, mesaj yazıyor, elindeki gazeteye bakıyor. Böyle bir durum bizi rahatsız etmez mi? Tabii ki eder. Öyleyse rahatsız olduğumuz böyle bir durumu biz başkalarına karşı yapmamalıyız. Bazen yanımızda bir misafirimiz varken acil bir iş sebebiyle telefona bakmak ya da başka bir işle meşgul olmak zorunda kalabiliyoruz. Bu durumda yanımızdakinden izin istemeliyiz veya o telefona bakmamalıyız veya acil bir telefonsa yanındaki arkadaşından özür dilemeliyiz. Bu telefona bakmam lazım, özür dilerim demeliyiz. Bu edep bize birçok güzellikler kazandırır davranışlarımızı. Dolayısıyla içimizi de güzelleştirir. Ayrıca şairin de ifade ettiği gibi bizi görünür görünmez birçok beladan da muhafaza eder. Edep bir tacmış nuri hüdadan, Giy ol tacı, emin ol her beladan. Bir başka şiirde ise edebin insana maddi manevi birçok şey kazandırdığı dile getirilmiştir. Maddi ve manevi üstünlük kazanan bunu ancak edebi sayesinde elde etmiştir. Bunu kaybeden de ancak edebi terk ettiği için kaybetmiştir. Allah-u Teala edebini terk ettiği için kaybetmiştir. Şimdi bir sonraki sohbetimize geçmek istiyorum. Diğer konuya geçmek istiyorum efendim. Kıymetli Müslümanlar, sohbetimizin başında bugün iki konudan bahsedeceğimi söylemiştim. Birincisi iletişimde dinleme, anlama. İkincisi de ailede sevgi dili. Yine konuyla bağlantısı olduğu için son bölümünü, sohbetimizin ikinci bölümünü bu yönde devam etmek istiyorum. Bazen hayat bizi hiç bilmediğimiz yollara sürükler. Tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam gibi. O saraylarda yetişmiş bir gençken bir kaza neticesinde her şeyini geride bırakmış, kimsesiz, azıksız ve yönsüz bir halde Medyen yollarına düşmüştü. Kalbinde hüzün, ayaklarında yorgunluk vardı. O ancak o çaresizliğin içinde dahi bir hayra vesile olmayı seçti ve Medyen kuyusunun başında iki mazlum kadına yardım etti. Ardından yorgun bedenini bir ağaç gölgesine bıraktı ve dudaklarından arş-ı âlâya yükselen o samimi yakarış döküldü. فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ Bunun üzerine ikisi için hayvanları suladı. Sonra gölgeye çekildi ve dedi ki Rabbim doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Bu dua sadece bir barınak isteği değildi. Kulun acziyetini Mevla'nın kudretine arz etmesiydi ve Allah bu samimiyete karşılık ona sadece bir ev değil, saliha bir eş, huzurlu bir yuva ve peygamberlik müjdesine giden yolda en büyük desteği ihsan etti. Kardeşlerim, aile ilk harcı cennette karılmış, temeli Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemizde atılmış, yeryüzünün en kadim, en köklü ve en kıymetli hazinesidir. O fırtınalı bir dünyada sığınılacak tek liman, gönülleri teskin eden bir sekinet mekanıdır. Ancak unutmayalım ki bu büyük nimet aynı zamanda en çetin imtihanımızdır. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvvel lekum fahzeruhum. Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu ayet-i kerime bizlere şunu fısıldıyor. Aile içindeki imtihanlar ancak sabır, af ve hoşgörüyle aşılabilir. Mümin eşine ve çocuklarına karşı sadece bir idareci değil, bir rahmet pınarı olmalıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizin en hayırlınız, ailenize karşı en hayırlı olanınızdır. Eğer bizler Rabbimizin gösterdiği o sonsuz merhametin kendi yuvamızda tecelli etmesini istiyorsak, aile bireylerimize adaletle yaklaşmalı, hataları bağışlamalı ve gönül kırmaktan sakınmalıyız. Hazreti Musa'nın o gölgede bulduğu huzur bizim de dualarımızda ve ailemize olan eşsiz muhabbetimizde saklıdır. Değerli kardeşlerim, tek olmak, eşsiz olmak Hazreti Allah'a mahsustur. Bir aile sahibi olmak fıtri bir duygudur. Bizler bir eşe, bir yuvaya, bir aileye ihtiyaç duyarız. Kişinin Allah'tan korkan, kuldan utanır bir olgunluğa erişmesi için aile terbiyesi şarttır. Aile insanın hayata gözlerini açtığı, onu sarıp sarmalayan, koruyup kollayan, hayata hazırlayan bir eğitim yuvasıdır. Aile insan için huzura ermenin, güven duygusunun hissetmenin adıdır. Aile muhabbetin, neşenin, lezzetin, acıların, dertlerin ve zorlukların paylaşılarak imanın ihlasla, vefanın fedakarlıkla, hayatın merhamet ve sevgiyle harmanlandığı saadet mekanlarıdır. Allah Teala aile ile bize evlat, eş, anne, baba, kardeş, dede, nine, torun olmayı lütfetmiştir. Aile işlevi bakımından su gibidir. su sirayet ettiği yerlere hayat verdiği gibi aile de toplum ve milletlere hayat verir. Aile insan varlığının devamının kaynağıdır. Yüce Rabbimiz aile yuvamızı bizlere şu şekilde anlatmaktadır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yüklerinden yapılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Yüce Allah aile yuvasını bir huzur kaynağı yaptı. Eşler arasında mükemmel bir uyum var etti. Biyolojik ve psikolojik yönden eşsiz bir tamamlayıcılık lütfetti. Aile sevgi ve güvenle kurulur. Adalet ve merhametle korunur. İnsan ekmekle doyar, emekle büyür, sevgiyle yaşar. Evet, insan ekmekle doyar, emekle büyür ama sevgiyle yaşar. Sevgi varlığın yaratılış sebebidir. Hepimiz Rabbimizin sevgisinin eseriyiz. Rabbimizin bizden esirgemediği sevgiyi aile fertlerimizden esirgememeliyiz. Huzurlu bir aile sevgi ve fedakarlıkla kurulur. Adalet ve vicdanla ayakta durur. Ülfet ve merhametle korunur. En sıkıntılı anlarda bile gönül alıcı bir çift söz aileyi birbirine kenetler. Aile anne yüreğinin güzelliği, baba ocağının bereketidir. Eşler arasındaki sevginin ve sadakatin derinliğidir. Evladın anne babaya gösterdiği hürmet ve ikramın genişliğidir. Peygamberler insanların rol modelleri ve ahlaki kahramanlarıdır. Peygamber Efendimiz de bizlere aile ocağımızı nasıl cennet bahçesine çevirebileceğimizi öğretmiş ve yaşayarak bizzat bizlere örnek olmuştur. Mevlamız Habibi Edib'ini bize misal vermekte ve onun örnek hayatını rehber edinmemizi istemektedir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel örneklikler vardır buyuruyor. Aile yuvasını cennet bahçesine çeviren Peygamber Efendimiz de hayrukum hayrukum li ehlihi ve ene hayrukum li ehlihi. En hayırlınız ailesine hayırlı davranandır. Ben de sizin aranızda ailesine karşı en hayırlı davrananım buyurmuştur. Güçlü aile yapısının ve sağlıklı toplumun temel taşı hiç kuşku yok ki sevgidir. Sevgi verdikçe artan, karşılığında hiçbir ücret ödenmeyen Allah'ın bizlere lütfettiği bir nimettir. Yunus Emre sevgi gelince tüm eksikler biter der. Mevlamız insanlığa son mesajı olan Kur'an-ı Kerim'de aile saadetinin reçetesini bizlere beyan ediyor. Sizi ve eşlerinizi yaratan benim ama aile mutluluğunu tesis edecek olan sizlersiniz mesajını veriyor. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Kur'an-ı Kerim ailenin temeline meveddet ve rahmet kelimelerini yerleştirir. Meveddet sevgidir, muhabbettir, aşktır. Rahmet ise merhamettir, şefkattir, nezakettir. Sevgi ve merhamet eşleri birbirine bağlayan en kıymetli duygulardandır. Sevgi ve şefkat ailenin üzerine bina edildiği en temel iki değerdir. Anne babanın evlatlarına, çocukların da anne babasına sevgi ve şefkatle davranması gerekir. Sevmek merhametli olmayı gerektirir. Merhamet sevgiyle katmerleşir. Sevgili Peygamberimiz, "Men kâne yu'minu billâhi vel-yevmil âhir felyekul hayran ev liyasmut." Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun buyurmuş. Müminlere daima hayrı dile getirmeyi ve hayırlı olanın peşinden koşmayı, şayet bunu yapamıyorsa en azından susmayı öğütlemiştir. Bu öğütlerin muhatabı olarak bizlere düşen de güler yüzümüzü, güzel sözümüzü, takdir ve teşekkürümüzü ailemizden esirgememektir. Ailede huzur ortamının oluşması, evlilik hayatında ortaya çıkabilecek güçlüklere birlikte göğüs germek, eşlerin birbirlerine sadakatle bağlı kalması, aile fertlerinin özellikle çocukların şefkat ortamında yetiştirilmesi aile birliğini sağlamlaştırır. Evlilikte olumlu yönler öne çıkarılmalı, olumsuzluklar bertaraf edilmelidir. Mükemmeliyetçi eşler birbirlerini tüketirler. Çok sorgulamadan nasip diyerek hikmetliğe bakmalıdır. Hayatın bir şans işi değil, nasip işi olduğunu unutmamalı ve hayatta gerçekler üzerinden yürümelidir. Evlilikte birlikte ben, sen yerini biz anlayışına bırakmalıdır. Bu anlayış bozulursa evlilikteki dengeler bozulur. Kişisel çıkarlar ön planda olur. Geçimsizlikler ortaya çıkar. Sonuçta bu durumdan tüm aile fertleri olumsuz etkilenir. Ailedeki olumlu iletişimin özünü karı kocanın karşılıklı sevgi, saygı, sadakat ve şefkat dolu tutum ve davranışları belirler. Muhabbet ailenin mayası ve gıdasıdır. Sevgi aile bireylerini birbirine bağlayan en güçlü bağdır. Muhabbetin azaldığı ve hoyratça yıpratıldığı hallerde aile sarsılmaya başlar. Aile kurumu baştan sona, yani ilk adımdan son nefese kadar karşılıklı sevgi, saygı, sadakat, fedakarlık, feragat ve yeri gelince karşısındakini kendine tercih olan ihsar, yani kendisi muhtaç olduğu halde nefsinden feragat edip bir başkasını tercih etme denilen yüce ahlakı zorunlu kılan temel bir müessesedir. Bu vasıfla donanmış bir aileyi Allah'ın izniyle hiçbir problem sarsamaz. Aileyi ayakta tutan değerler sevgi. Hazreti Peygamber'in eşlerini sevdiği gibi bir sevgi olmalı. Günlük, aylık, mevsimlik değil, bir ömür ayrılmayacak şekilde kör düğüm gibi kopmayan ve sarsılmayan bir sevgi olmalıdır. Aile bireylerinin her konuda aynı düşünmesi mümkün değildir. Bu yüzden herkes birbirinin görüşüne saygılı olmalı. Hep benim istediğim olsun demek doğru değil, doğru bir yaşam tarzı değildir. Sadakat, eşler nikah akdi esnasında birbirlerine verdikleri söze sadık kalıp birbirlerini asla aldatmamalıdır. Aile saadetinin yolu gözümüzün iffetinden geçtiğini unutmamalıdır. Sabır, yolların inişli çıkışlı olduğu gibi hayat yolu da engellerle doludur. İmtihan dünyası içerisinde aile bir sınavdan geçerse herkes birbirine hakkı, sabrı ve metaneti telkin etmelidir. Gündemimizde asla yılmak, yıkılmak olmamalıdır. Aile içindeki her birey Kur'an ve sünnette belirtilen sorumluluklarını iyi bilmelidir. Kimse bir başkasının rolünü üstlenmeye çalışmamalıdır. Eşler birbirlerine ve çocuklarına karşı vazifelerini yaparken çocuklar da anne babalarına ve kardeşlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir. Hazreti Allah'ın affetmediği günah şirk, insanın affetmediği suç ise aşağılanmak ve insan yerine konmamaktır. Gönül Kâbesi kalptir. Kalbi kırmak Kâbe'yi yıkmaktan daha günahtır. Eşler birbirlerine karşı kaba saba davranır ve şiddet uygularlarsa aile bireyleri ve çocuklar da aşağılama, eleştiri ve şiddete meyilli olurlar. Karşılıklı sevgi ve saygının hakim olduğu ortamlarda saygılı, merhametli, olgun ve şuurlu çocuklar bulunur kıymetli kardeşlerim. Birkaç tane şimdi konuyla ailedeki iletişim diliyle ilgili size birkaç madde söylemek istiyorum. Bunun birincisi gönül dili. Gönül dili aile bireyleri arasında hakaret, küfür, beddua, lanet, şiddet yok. Zorluklar ve sıkıntılar sabır ve metanetle çözülür. Yavrum, kızım, canım, oğlum, bir tanem, anneciğim, babacığım, amcam, dayım, halam, teyzem gibi ifadeler kullanılmalıdır. Kişi kendisine, kendisinin şahsına, düşüncelerine, eylemlerine değer verildiği aileye ait hisseder. Yani sen yerine biz varız denir ve cinsiyet ayrımı asla ailede yapılmaz. Bir de teşekkür dilini unutmamak lazım. Önemli olan olmayanın hasretini çekmek değil, olanın kıymetini bilmektir. Yapılan iyilik ve fedakarlığın farkında olan insanlar birbirlerine teşekkür eder ve vefa duygularını muhafaza ederler. Efendim, bir de teşekkür ettiğimiz gibi bir de özür dili var. Ayıplar ve kayıplarla uğraşılmaz, müsamahakar olunur ve hatalar affedilir. Suç işlediğimizde veya hata işlediğimizde özür dileriz. Sonra ailede dua dili önemlidir. Yemek sofrasında, yatmadan önce, evden çıkarken, birbirimizi yolcu ederken mutlaka birbirlerimize dua etmeliyiz. Kalp kırmamak ve gönül yıkmamak için susmalı, karşımızdakini dinleyerek hakikatin ortaya çıkmasını beklemeliyiz diyorum ve birkaç madde sayarak konumu bağlamaya çalışacağım inşallah. Mutlu bir, yani ideal bir aile, mutlu bir aile için aile bireyleri birbirlerini olduğu gibi kabul eder. Birbirlerinin iyi yönlerini öne çıkarır, kusurlarını ve hatalarını görmezden gelirler. Eşini değiştirmeye çalışmak yerine kendi davranışını değiştirmeyi öncelerler. Eşler birbirinin dostu ve arkadaşıdır ve sırdaşıdır. Fiziki, zihni ve kalbi beraberlik içindedirler. Birlikte fazlaca vakit geçirmeye özen gösterirler. Birbirlerini maddi manevi destekleyerek moral verirler. Kişisel girişimlerine katkı sağlarlar. Birbirlerine karşı kibar, zarif, saygılı davranırlar. Eşini başkalarıyla kıyaslamaz. Falan bey, filan hanım şöyle yapıyor, sen yapmıyorsun gibi sözler kullanmazlar. Zıtlaşmaktan sakınır ve tartışma ortamlarında hemen konuyu değiştirirler. Farklı düşüncelere saygı gösterirler ve böyle olur mu, ne saçma şey gibi laflardan uzak dururlar. Kıymetli dostlar, birkaç cümleyle toparlamaya çalışacağım. Sevginin olduğu bir aile ortamında bireyler kendilerini güvende hisseder. Bu güven duygusu özellikle çocukların özgüven geliştirmesine ve sağlıklı kişilik oluşturmasına katkı sağlar. Aile üyeleri birbirine destek olur. Sorunlar daha da kolay çözülür ve iletişim daha açık hale gelir. Ayrıca aile içindeki sevgi bireylere empati kurmayı öğretir. Bu da onların sadece aile içinde değil, toplumda da daha saygılı ve duyarlı bireyler olmalarına yardımcı olur. Sevgiyle büyüyen bireyler başkalarının haklarına daha fazla önem verir ve sosyal ilişkilerinde daha başarılı olur. Nasrettin Hoca merhum bir gün cemaate ben ölecek miyim diye sorar. Cemaat, o nasıl söz hocam, sen de biz de elbette öleceğiz derler. Hoca, peki size musallada beni nasıl bilirdiniz diye sorulunca ne diyeceksiniz? İyi bilirdik hocam, çok severdik. Üzerimizde çok emeği var, ondan razıyız deriz dediler. Hoca da dedi ki, efendi peki bunları sizden duymam için illa da ölmem mi gerekiyor? Hayattayken söyleseniz olmaz mı der. Evet kıymetli dostlar, çevremizdeki insanların kıymetini bilmeli, onlara olan sevgimizi izhar etmeliyiz. Sadece bir kez verilen bu hayatı iyi değerlendirmeliyiz. Ölümün saati yok. Yanınızdakilere değer verin, durup durup sevdiğinizi söyleyin, özel hissettirin, en ufak bir şeyde bitirmeyin, ağlatmayın, üzmeyin. Neden mi? Çünkü ölümün saati yok. Belki son görüşünüzdür, belki son sarılmanızdır, belki de saatler sonra ona değil de toprağa dokunacaksınız. Sevdiklerinizin kıymetini öldükten sonra değil, şu an bilin, toprak aldığını geri vermez, çünkü ölümün saati yok. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Bir başka programda, bir başka konuda tekrar karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın, birbirinizi sevmeye devam edin. Cumanız mübarek olsun, hayırlı günler diliyorum.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: İlmihal Vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Soru. Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir? Dinimiz tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek, ölüm acısını azaltmak maksadıyla kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir. Hayvan henüz kesilmeden şok etkisiyle ölürse kurban olmayacağı gibi eti de yenmez. Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekmektedir efendim. Bir başka soru. Kurban kesildikten sonra namaz kılmak gerekir mi? Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dini bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkanına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekat namaz kılabilir. Bir başka soru, kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? Bu önemli. Hazreti Peygamber kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmını da evde yenmesini tavsiye etmiştir. Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir ancak durumu iyi olan Müslümanların toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Günümüzde de zaten öyle yapıyoruz çoğunlukla. Şafii mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir diyor. Başka bir sorumuz, kurbanın derisi nasıl değerlendirilmelidir? Hemen hızlıca geçelim bunu. Kurbanın derisi bir fakire veya hayır kurumuna verilmelidir. Hazreti Peygamber Veda Haccı'nda Hazreti Ali'ye kurban olarak kesilen develerin başında durmasını ve bunların derileriyle sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bundan bir şey vermemesini emretmiştir diyor. Bir hayvanın yenilmeyecek yerleri nerelerdir? Evet, bu da güzel bir soru. Bu organların ne yapılması gerekir? Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların ister kurban olarak ister başka amaçla kesilmiş olsun kanları yenmez, ötleri yenmez, bezeleri, idrar torbaları, cinsel organları ve husyeleri yani yumurtalarını yemek tahrimen mekruhtur diyoruz. Bir hadis-i şerifte ise Hazreti Peygamber'in eti yenen hayvanların cinsel organlarının yani yumurtalarının, tümörlerinin, anüslerinin, bezelerinin, öt keselerinin, mesanelerinin yenilmesini uygun görmediği bildirilmektedir. Bununla birlikte Maliki ve Şafii mezheplerinde eti yenen hayvanların yumurtalarını yemek caizdir demiş. Kurbanın veya başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz tutma açısından nitelikli, öncelikli olmakla beraber çevreyi kirletmeme kaydıyla kedi, köpek gibi hayvanlara da verilebilir. Son bir soru daha alalım. Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? Kurban etinin bir kısmı veya derisi kesim ücreti olarak verilebilir mi? Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Bu yüzden kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Ancak kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın derisi veya etinin bir kısmı verilemez. Çünkü verildiği takdirde kurban ibadetini yerine getirmek için gerekli maddi külfetin bir kısmı bizzat ibadetin kendisi üzerinden karşılanmış olur. Hazreti Ali'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını yoksullara paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı. Ve kasap ücretini biz kendimiz veririz buyurdu.
1: Melbourne Diyanet Cuma Saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله

0: تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. محترم مسلمانlar, söz insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan aynasıdır. Güzel bir söz, yaralık kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur. Hoş bir kelam, ruhu ilmek ilmek işleyen, zarif bir nakış, hataları incitmeden düzelten, nazik bir hitaptır. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, gönül alıcı söz sadakadır. Aziz müminler, sözün tesiri sesin yüksekliğinde değil, samimiyetin derinliğinde, uslubun inceliğinde gizlidir. Evet, en yakınımıza dahi sesimizi duyuramıyorsak, akrabalarımızla ortak paydada buluşamıyorsak, komşularımıza ulaşmaya bir yol bulamıyorsak, bunun sebeplerinden biri de konuşma usulümüzdür. Sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tarif etmektedir. Mümin, insanları karalayan, lanet eden, kaba ve kötü sözlü, hayasız biri değildir. Kıymetli Müslümanlar, gönül kapıları içeriden açılan kilide benzer. O kilidin yegane anahtarı ise yumuşak bir sözdür. Kur'an-ı Kerim'de kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer, kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır buyurulmaktadır. Bu sebeple yuvasında huzur arayan dilini zerafetle süslesin. Evladına ulaşmak isteyen önce onun gönlüne bir çift tatlı kelamla misafir olsun. Saygınlık bekleyen dilini doğrulukla mühürlesin. Berekete nail olmak isteyen sözüne dürüstlük katsın. Hasılı Allah Resulü'nün buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır konuşsun ya da sussun. Unutmayalım ki ister gerçek hayatta, isterse dijital mecralarda insanın yanında söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Dinka.